0: Americas.
1: Evet.
0: Bir saniye koyuyorum.
2: Felon, $2,400.
0: Status.
2: Gamble.
0: Sure.